0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenel kala Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İzaat Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
5: Qui el Radio La Voce della Türkiye
8: Esta es La Voz de Türkiye
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
10: Юфлет Зари и Türkiye
11: 这里是 Tuarçi Çişin Bongo Dientai
5: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده
13: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
16: ایج رادیو وچه ترکیه
17: گوارید گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラスオットナトルキエ。
13: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
16: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

Hormatly dinleyijiler, şuň siziň bilen Türkiýe dünýäsiniň sungat ruhly ýaşlaryny bir ýere jemleýän, sahnalary umumy dil we umumy ýürek bilen paýlaşmak mümkinçilik berýän aýraty bir çara barada gurrun ederiz. Bu duşuk Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivallary. Halkara Türki Medeniyeti Guraması Türksoy'un başlangıcı ile durmuşa geçiren bu festival, Azerbaycan'ın Qazaqstan'a, Kırgızstan'ın Özbekistan'a, Türkmenistan'ın Türkiye'ye uzap gidiyen giyin geografik genişlikte yukarı oku mekteplerine bilim alayan yaş teatr işgalini bir sahnada cimleyer. İnni Volta sizi bu dörücülük yolunun başlayan ilkinci durulogasına Daşkent'e alıp gideriz. Bu wakanyň taryhy 2023-nji ýylyň may aýyna Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine başlandy. 22-26 may aralygyna geçilen 1-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Türksoýun Özbegistanyň medeniýet we tiýagaçylyk ministrliginiň hem-de Özbegistan medeniýet we sungat uniwersitetiniň hyzmatdaşlygy netijesinde durmuşa geçildi. Azerbaycanın Qazaqstandan, Qırğızstandan, Özbekistandan, Türkmenistandan ve Türkiye'den yukarı oku mekteplerinin talipleri tarafından tayarlanan teatr eserleri Özbek sungat söýjülerine köderlendi. Bu çare şol ratın özünde Türksoy tarafından şol yıl dörüdülen Türkiye dünyasının şekillendiriş sungatı üniversitelerinin birleşiginin kem ilkinci iş oldu. Festivalin ahirine yeňijilere bayraklar gowşuldy. İngowy spektakl bayrağı Qazaqstanyň Temirbek Jürgenow adynaky Sunuwat Akademiýasynyň talipleri tarapyndan tahnalaşdyrylan Psihoz atly esere berildi. İng döwrewap tema bayrağına Özbegistanyň Günnüsiz giýjiler atly spektakly munasyp boldy. İngowy erkek aktyor bayrağı Qırğızstanyň Damirbek Kayrada gowşuldy. İngowy diýen aktyor bayrağı bolsa Azerbaýjanyň Leman Salimowa berildi. Daşkentde yakran bu dörüzülük odi bir yıldan son düğünün başka bir geografik genişlikte Baku'da tədən alavlanı. <Sessizlik> 2024 yılda sahna Azerbaycan'ın paytaxtı Baku şəhərinə köçdü. Türksoyun ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Şekillendiriş Sunuwaty Üniversitesinin quramaçylygyna geçirilen 2-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Azerbaycan Devlet Akademiki Sal Teatrına davarlı açılış davarası ile öz işine başladı. Açılış davarasına Azerbaycan'ın Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy'un Başsekretari Sultan Raif ile bir hatarda Azerbaycan'ın, Qazaqstan'ın, Qırğızstan'ın ve Özbekistan'ın sungat üniversitelerinin rektorları hem katnaştılar. Açılış davarasına çıkış eden Sultan Raif, festivalın maksadının teatr sunuğudunun ösmeğine yardım vermekten ve geleceğin dürüzülük işgaleri olacak yaşların aratına köprüleri kurmaktan varattığını belläp şeyle diydi. Bu festival bir taraftan Türkiye halklarının teatr sunuğudunun köptürlüğünü ve çoğunluğunu şöklenendirmeye mümkünçülük beren olsa, beylik taraftan doğunluğumuzu ve ağzıbirliğimizi dünya cemiyetçiliğine yeniden kurgedek görkönmeye şert dürüdür. Şonuň üçin umumy medeni mirasymyzy geljekki netelere ýetirjek aga ýurtlarymyzdan festivallarymyza gatnaşan we bätleşen her bir ýokary okuw mektebiniň teatr toporuna minnetdarlygymy bildirýärin hem-de olara üstünlük arzu edýärin idi. Festivalyň dowamyna Hacettepe Üniversitetiniň Ankara Döwlet Konservatoriýasynyň talipleri, Özbegistanyň Döwlet Medeniýet we Şekillendiriş Sunuwaty Institutynyň talipleri, Qırgızstandan To Abdumamonov adynaky Milli Akademiki Drama Teatrynyň Teatr Kollejiniň talipleri hem-de Qazaqstandan Jürgenow adynaky Qazaq Milli Şekillendiriş Sunuwaty Üniversitetiniň talipleri öz spektakllary bilen sahnaga çykdylar. Şol günlerde Türksoy'un başlangıcı ile dörüdülen Türkiye Dünyatının Sunuwat Üniversitelerinin birleşiminin kem ilkinci yığınağı Baku'da geçirli. Şeylikte festival inni dine bir sahna duşu bolmak gülen şeklenmen, eğitim institusional hılmatlaşın ve ödara kollon mühküm meydan çatına ögürlü. Yolçuluk koltu devam etti. Üçüncü durulgu Qazaqstanın medeni patati Almata şekeri bollu. Temirbek Jürgenow adynaky Qazaqstan Milli Sunuwat Akademiýasynyň ýetirilýänine geçilen 3-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Qazaq halk destanyna esaslanýan Koblanda atly spektakl açıldı. Ondan soň

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Sene 2025 yılın 20. iyuli. Gaza'da sirenler yanlanmağa başladı. Sirenler Gaza'daki ehli durmuş ehmiyetli hizmetlerin toğtanlığını bütün dünya car etme için yanlanlı. Tiz kömök uloğlarının sirenleri. Dünya üşüşkarlık yağdayına geçmeli değil miydi? Gaza için insanperver kömök yolları açılmalı değil miydi? Hasahanalarda açlıktan ve derman yetmezçiliğinden ölüyen biyuna adamlar barqa dünya ayağa kalıp ehli mümkünçülüklerini harekete geçirmeli değil miydi? Ama böyle olmadı. Palestinliler zinan, çağı, qarrı ya da neyata tapaudu yok. Kırılmağa başlandı. Gaza'da edilen genosid, dine adamları yok etmek bilen çeklenmen, nişana alınan halkın tutuş yaşayış ulgumunu yok etmeğe gönüktürlen rehimsizliğe uğurlu. Yaralı ve harava uğurlen bu küçücük yer bölümüne infrastruktura deyilen zat kalmadı. Hastahanalar nişana alınıp bombalandı. Oda verildi ve yer bilen yeksan edildi. Dünya Palestinlilerin hastalarını götürcülerde, iğinlerde ve at arabalarına göçürenliğine, şeyle hem sağlığı koruş işgarlarının tutsak edilenliğine şayiatlık etti. ...2023 yılın oktyabrından beri İsrail Palestin'e 1700 sağlığı koruyuş işgarını öldürdü. Lukmançılık boyunca hükümete değişli olmadık kurumların malumatlarına göre ağzından 300 sağlığı koruyuş işgari hiç illi günahkarlama bildirilmeden tutsak edildi. Henizem işleyen az sağlı hastahana bir neçe gedek bombolandı. Ya da olur dolu ulanılıp olmazok yağdaya geliyense gavu vasfına saklanı. Gelin şu gün Gaza'nın canip keş lukmanlarına ve dostluklu yurtların kolluğu ulan en çeme kıyınçılık ulan kurulan hastahanalarına edilen ıydıgderli uyrançılığa sert alalıyın. Sene 2023 yılın 3. noyavri. Yer Gaza'nın gün ortasındaki şifa hastahanası. Men üstsem nâthaglarıma kim mecerer? Bu sözleri aydan adam şifa hastahanasını ve nâthaglarını taşlap gitmenli üçün öldürülen Doktor Hammam Allah'dı. Ol hastahananın nefrologiya boyunca yeketek hünermenidi. Sonku veren tekvetteşliğine alıp barcı Amy Goodman'ın nem üçün maşgalanız bilen gün orta gitmediniz diyen soruğuna ol başka bir soru ulan cevap veriyar. Aslında onun beren soruğu tutuş adamzada berilen soruğudu. Eğer de men gitsem ne yasaklarımı kim becerir? Doktor Hammam Allah sözlerini şöyle devam ettiriyar. Biz hayvanlar, biz hem keserlerimizde değişli sağlık hizmetlerini almaya hukukumuz var. Men Lukmançılık Fakültetine geçen 14 yılımı dine magister diplomunu almak ya da öz canımı neyatağlanımdan kımmatlı görmek için geçirmedim. Siz men dine öz canım hakta fikir ediyarını ödeyeniz mi? Aydın bana hanım. Sizin fikrinizce men Lukmançılık Fakültetine dine öz canım için okudum mi? Menin Lukman olmağımın sebebi bu değil. İsrail onun öyünün nişanı alıp hava hücumunu kuradı ve onu maşgalatı bilen birlikte öldürdü. Ol gitti. Ama ıydınna hastahanaların kapısına yazılmağa münasip vicdanlı söz kalırdı. Men gitsem ne yasaklarımı kim becerir? Sene 2025 yılın 2. iyuli. Biz nâthaglarımızı ve yaralılarımızı hiç kaçan taşlap gitmez. Gelin ak yektayının mertebesini canı teni bilen koran başka bir lukman bilen tanışalıyın. Doktor Marwan Al Sultan. Ol eskerdelli. Elinde hiç illi yarağı yoktu.
üstünde dünge ak yektayı elinde bolsa stetoskopu vardı. Ol Gaza'da kalan en sonkı iki kardiyologdan biriydi ve Demirgazık Gaza'daki İndoneziya hastahanasının müdürüydü. Hastahana bombalanmağa başlamadan ön, ol halkara cemgeçiliğine bir nese gedek yüzlenip, hastahananı korumak için çare görmeye çağırdı. İsrail doktor Marvana hastahananı terk etmeyi buyurunu, ol şeyle cevap verdi. Biz nefaklarımızı ve yaralılarımızı hiç kaçan yeke koymarız. Ol hastahana bombalanyan mahalına da adamların canını halat etmeye devam etti. Vatavalcı güçler onun penalının binasının nişanı alıp lukmanı, ayalını, gıydını, gıyısını ve uyusunu öldürdüler. Şehit olan lukmanın halat olan gıydı Lubna al-Sultan şeyle dedi. İsrail dine kakamın bolyan otağını nişan aldı. Günüden onun duran yerine, hut üstüne raket atıldı. Şol gün dine bir lukmançılık diplomlu adam öldürülmedi. Lukmançılığı rehim şefaat bilen utkoşturup, şıpanı dine bedene del eğitim, nefaklarının ruhunu da yitiriyen Lukman öldürüldü. Iğrarlılığın, çıdamlılığın ve yürekten edilen kulluğun nişanı yok vallahi. Sene 2024 yılın 28. dekabrı. Dünya tarihi fırsatlardan birini baştan geçirdi. Ak yektaylı çağı Lukmanı batırgaylık bilen harabalıkların içinden yürüp bariyardı. Onun önüne tanklar ve hazırkı zaman yaraqları bilen üptün edilen

0: Qaysıdır bir hukuku ikrar etmeyen İsrailli eskerler vardı. Onu görünür hayran kalıp, eger batırlık adam keşfine giren voltadı, ol Abu Safiya olurdu dediler. Onun adı Hussam Abu Safiya'dır. Ol Çağı Lukman'ı ve Gaza'nın demirgadığındaki Kamal Advan hastahanasının müdürü. Dünya onu hasahananı qorayarka, oğlunun cınada namazını okodiyarka, yaralı mahalına da neataqlarını bijeriyarka, hem de batırgaylık bilen eskerlerin arasına çıkyarka gördü. Yani ol tuğ edilip, ölürlüp ya da azatlıktan mahrum edilip, vahşi qiynamalara sezavar edilip bilinecektiğini bilyen hem olsa, nem üçin durmadı. Gelin munun cogawyny Kamal Advan hasahanasynyň baş şepagat uýasy Nabil Hamid'den dinläliň. Uzakly ýüze tanıkların hereketi hasahana çodulacakdygyny görkezýärdi. Irden sagat 6 ýa-da 7 töwereginde adamlary köşeşdirmäge synaşýardyk. Şonda Israýlyň harby güýçleri ses güýçlendirijiler arkaly Doktor Hussam aşak düş diýip gyýyryp başlady. Doktor Hussam bir qadap bilen hasahanadan çıktı ve tanıklara tarap gitti. Doktor Hussam adamlara şol vuratın ödününe ata, doğun, oğul ve maşgalanın ağzası yalı çemeliş yerdi. Olma dama hasahanadaki adamların ve teorevun nakilerin zirurluklarını kanagatlandırmaya çalışyardı. Hussam ve onun topori göz önüne getirmesi kıyın olan şertlerde zähmet çekti. Israilin qoşunu yığı-yığıdan hasahana can ediyar. Kata olsa gitmesen, şifa hasahanasına nem edin olsak, sana da şeyle ders. Veyransılık ve qırgınsılık deyip hayvat atyardı. Onun iki rayatlığı vardı. Ve onu hasahananı terk etme üçin bir nese gezek mümkünçülük verildi. Ema ol, ayratinna lukmanların ve sağlık işgarlarının yetmezsiliği sebepli qalmağı makul bildi. Doktor Hussam Çağı Lukmanıdı. Emma uruş dövrünü anesteziolog, reanimasiya Lukmanı hükmünü hem işledi ve kıssağlı neyatağları kabul etti. İsrail'in koşunu 2024 yılın oktyavrına Kamal Advan hastahanasına çözüp, onu gavuasına aldı. Sonki operasyalarda oğlu İbrahim ölürlü. Bunun bilen hem çäklenmän doktorun özü hem yaralandy. Emma bu ýagdaý onun insanperwer borcuny dowam etdirmegine päskel bermedi. Doktor Hussam Abu Safiya her bir garanqylygyň, zulmyň we zalimligyň garşysyna deňiz maýagy ýaly dogry ýoly görkezmäge dowam etdi. Gazada dine adamlar şehit olmadı. İşleyerka yumurlan hasahanalar ve miyveli şahaları bilen birlikte yakılıp yok edilen ağaçlar hem şehit oldu. Gelin, düğününe şehitlerin kanı olan beylekı var hasahananın şehitlik tarihine ulaga salin. Sene 2024 yılın 21. Martı. İsrail'in batıvalcı rejimi Mart ayının ortalarından başlap atışıgı bet etmek hakkındaki ilalışıgı bozup Gaza'a karşı hücumlarını kaytadan başlattı. Şol hücumların ilkinci nişanalarının biri hem Palestin-Türkiye dostluk hastahanası oldu. Hastahana dinamit bilen dolu uyran edildi. Şol hastahana Gaza'daki yeketek onkologiya hastahanasıdır. 2023 ýylyň oktýabrynda hüjümler başlanandan köp wagt geçmänkä ol Israýlyň basyp alyjy güýçleri tarapyndan eýlenip Harbi ştab hökmüne ulanmagy başlandy. Bu hasahana ugrumyz Palestin, ýükümiz azatlyk şygary bilen Gaza insanperwer kömek alyp barýan Mawu Marmara gämisiniň hatyrasyna saklaýardy. Şeýle hem ol 2010-njy ýylyň 31-nji maýyna Israýlyň şol gäme eden hüjümine şehit bolan 9 türk insanperwer kömek meýletiniň hatyrasyny ýaşadyardy.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, Çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Selamun Aleyküm. Bugün 29. Avgust Şenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dildeki gündelik dasturlarını dinleyipsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kısa dolgun canlı frekanslı dinleyip şunun dek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize son yenilikleri Türk Dünyası Sahne Sanatı dasturunu itibarınıza havale kılamız. Stüdyoda men Xuday Nazar.

Müthiş yönelişi boyunca gelişip oldu. Cihanlı salısa Gazze'de minlap adam evakuasiya kutmaqda AQŞ ve Venezuela yirik neft gelişiyorlar girişkenliğini malum kıldı. Hormat dinleyiciler siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Tili'de gündelik dersini dinlediniz. Dersimizin takırını ise Türkiye vakti bilen saat 5.30'da Özbekistan vakti bilen saat 7.30'da dinlenmesi mümkün. Menzilimiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron poştamız uzbekkucukça.trt.net.tr. Şunda kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Tili'deki dersini yakınlayınız. Gelgüsü dersimize uçraş günce. Hayır, aman bolin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vakti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vakti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Palestin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Su iziden zaman ve adaletini başkaruçu kanallar. Hiç öyle körgen misiniz? Bir tomçusu bir medeniyetinin takdirini neçe mertte kaytadan yazışı mümkün. Ya ki bir su yolu yalgız kurukçilikini yengip ötedi mi? Ya ki bir halkının adaleti, hafızası ve geleceğini hem taşıladı mı? Mana bugün gözlerimizde taş ve kurganlardan aşırıp, Falastin'in minlap yıllardan beri toxtamay okuyatkan körünmez bırak hayatı tamirlerinin izinden boramız. Osmondan tuşkan yegona bir yomg'ir tomchisining çöl chekkasidagi kadim şehirlerde qanday qilib bir muhandislik mucizesiga ve tengsiz bir ijtimoiy nizomga aylanganini birgalikda kashf etamiz. Agar bir shaharni yoki bir jo'grafiyani tushunishni istasangiz, avval uning suv bilan qurgan aloqasiga qarashingiz kerak. O'rta yer dengiz bilan cho'l iqlimining to'qnashgan nuqtasida joylashgan Falastin jo'grafiyasi uchun suv hech qachon qiyinchiliksiz qo'lga kiritiladigan bir ne'mat bo'lmagan. Yomg'ir mavsumlari qisqa, yozlar issiq va tabiiy suv manbalari juda cheklangan edi. Biroq bu toproqlarda yashaydigan odamlar tabiat bilan urushish o'rniga uning ritmini, ohangini o'qishni o'rgandilar. Yomg'irni vaqtinchalik bir barakat emas, balki saqlanishi, yo'naltirilishi va har bir tomchisi adolat bilan bo'lishilishi kerak bo'lgan o'rtoq bir amonat sifatida ko'rdilar. Mana Falastinning suv hikoyasi insonning tabiat tili bilan qurgan ushbu sabrli uchrashuvi bilan boshlanadi. Baytul Muqaddasning to'g'ri junubida, Baytulham yaqinida yashil vodilarning o'rtasida yuksalgan juda katta tosh havuzlar sizni qarshilaydi. Bugungi kunda Sulaymon havuzlari deb tanilgan bu uch yirik ochiq suv zaxiragohi avvalgi qarashda faqat inson qo'li bilan yasalgan kulchalarga o'xshab ko'rinadi. Biroq bu bir yer qadimgi dunyoning eng hayratlanarli suv yig'ish va tarqatish sistemlaridan birining yuragidir. Ota Hazrati Sulaymon rivoyatiga bog'lansa-da, arxeologik topilmalar bu havuzlarning ikkinchi ibodatxona davrida qurilganini, Rum, Bizans, İslam ve Osmanlı davrlarida ravojlantirilib, uzun asırlar davomida ishlatilganini ko'rsatadi. Uch bosqichli etib loyihalangan bu havuzlar atrofdagi buloq suvlarini va qish yomg'irlarini yig'ib, millionlab metr mukab suvni saqlash imkoniyatiga ega edi. Xo'sh, bu juda katta suv manbai. Yuksak tepaliklar ustida qurilgan Baytul Muqaddas shaharga qanday yetkazib berilar edi? Mana shu yerda Rum, Bizans va Islom davrlarida rivojlangan muhandislik tajribasi maydonga chiqadi. Suv, yer tortish kuchi, nishablik hisoblari va nodir muhandislik mahorati bilan yuqori suv kamari va quyi suv kamari deb atalgan tarmoqlar bo'ylab kilometrlab sabr bilan toshindi. Tog'lar tunallar bilan teshildi. Vodilar kamallar bilan oshib o'tildi va suv Baytul Muqaddasdagi sardobalarga, chashmalarga va muqaddas joylarning suv tarmoqlariga yetkazildi. Har bir tosh ariq yolg'iz suvni emas, balki quruqchilik bilan kurashadigan bir shaharning hayot umidini ham toshiradi. Ruh muhandislik izlarini ta'qib etar ekanmiz, bu sistemlarning asrlar davomida qanday saqlangani va rivojlanganini ham ko'ramiz. Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Baytul Muqaddas qo'rg'onlari qaytadan qurilayotganda suv yo'llari ham keng ko'lamda qayta qurildi. Shaharning to'rt tomoniga yangi chashmalar qurildi. Bugun Baytul Muqaddas ko'chalarida ko'ringan ko'plab tarixiy chashmalar ushbu buyuk obodonchilik davrining sessiz guvohlaridir. Sharqiy O'rta Yer dengizida suv muhandisligi yolg'iz texniki bir yutuq emas edi.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

öz möhrünü basgan icadkarlardan biri Rasim Özden Ören. Uşaq xatıralarının en işançlı taşıçılardan biri. 2022 yıl 23 yılda vefat etken Özden Ören, özüden ne fakat cavanlarını tolduradigan hikayeler, romanlar ve badiyalar, belki tafakkur tarzı katiyi hayat pozisyası öz yıldızları üstte hem kadraslagan adabi karaçına hem miras kaldırdı. Onu tanış, yakın davrda edebiyatımız ve tafakkur tarihimizin en sermahsul yönelişlerden birini anlaş demektir. 1940 yıl 20 mayda Maraş şehrinde dünyaya gelgen, Özden Ören'nin hem hayat yolu ve onun egizek ukası Şair Alauddin Özden Ören hayatı bilen çemberi ças balık otasının davlatı hizmetçisi bulgeni sebeple onun balalığı Maraş, Malatya ve Tunceli gibi Anadolu şehirlerde oldu. Onun hayattaki en muhim uçraşı ise Maraş'taki hem maktab illerde yüz verdi. Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayezid bilen başlangan dostluk, Türk edebiyat tarihindeki en sermahsul icadi dostluklardan biri aylandı. Necip Fazıl'ın Büyük Şark tefakkuru bilen tanışkan ve bu yaş avlad edebiyatı şuncaki havas emas, belki hayatı gayaları ve maksat sıfatı hem kabul kıldı. Özden Ören İstanbul Üniversitesi'nde dastlab jurnalistika institutunu, keyin ise hukuk fakültetini tamamladı. Malum vaxt yangi İstiklal gazetesinin sanat sayfasiga rahbarlık kıldı. Davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi, tadqiqotlar olib borish uchun bir muddat Amerika'da bo'ldi. Va madaniyat vazirligidan maslahatchi vazifasi bajardi. Biroq davlat idoralaridagi faoliyati uning asl qiyofasini hech qachon soyaga qoldirmadi, soyada qoldir olmadi va uning avvalo yozuvchi ekanligini har doim eslab turdi. Turk kitobxonlari uni ko'proq yetti go'zal odam nomi bilan tanilgan adabiy davrning ham taniqli vakili sifatida bildi. Cahit Zarifoğlu'nun ham shu nomdagi she'ri to'plamidan olingan. Bu nom Sazoy Qarakoch, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayezid, Muhammad Akif İnan, Alauddin Özden Ören va Rasim Özden Örenni anglatadi. Bu yetti ijodkar 1960 yıllardan başlayıp nashr etilgan jurnalları arkalı goya bir adabi maktab yarattı. Nuri Pakdil rahbarligida 1969 yıldan nashr etila boshlangan adabiyat jurnali hamda 1976 yılda Özden Ören meslekdaşları bilan birgalikda asos solgan Mavora jurnali shunchaki davraviy nashr emas edi. Ular yosh qalamkashlar kamol topadigan milliy tafakkur shakllantiradigan ma'rifat maskanlariga aylandi. Kitab va jurnallarni topish qiyin bo'lgan yillarda bu nashrlar Anadolu'daki yosh kitobxonlar uchun maktab hamda uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Oradan yillar o'tib, ularning ham ekranlarda serial sifatida namoyish etilgach, bu go'zal insonlar hayoti TRT'da yangi avlodlarning ham qalbidan joy oldi. Özden Ören ushbu davrning ham mohir hikoya navisi ham sabru taqat tafakkur zahmatkashi edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng boqi merosi shubhasiz hikoyalaridir. U 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Bemorlar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik uslubini ang oqimi ichki monolog va parchalangan vaqt tasvirini Anadolu insonining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Parchalanish, ko'p ovozli bir hulm, zarba yeganlar dengizga ochilgan yeshik va quduq kabi kitoblarda katta shahar girdobiga tushib qolgan chekka hudud odamlari yemirilayotgan oila hamda anana bilan zamonaviylik o'rtasidagi siqilib qolgan ruhlarni ham tasvirladi. Uning qahramonlari mukammal insonlar emas edi. Ular izrob chekadigan, qoqiladigan, ammo yana oyoqqa turishga
urinadigan

aziz mirasını yaş avlatlarga yetkazish va rasm o'zan o'rinni turk adabiyotining eng mo'tabar o'rinda doimo yodda saqlashdir. Muhtaram tinglovchilar, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassisi doktor Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashuv umidida xayr salomat bo'ling.

0: Radyo'dan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efir de Turquía ovoz radiosa.
18: It Turquía hongia radio ya.
11: Oldu Radio Glas Turquía.
19: Turquía ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de...

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Düşenbi, Miladi 2026 yıl, Cülay ayının 6.sı, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 15.sı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metr, 11765 kilohertz orkali dinleyişiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz Marhamat ve Yakşilik'nin hikayesi lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Kurtuluş Harbi muvaffakiyetlik bilen neticelengen 30 Ağustos Zafer Bayramı nişanlandı. Birinci Dünya Uruşu neticesinde Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetle uçraşı ve ülke topraklarının harici kuşları arkalı işgal etişi Yunan ordusunun Anadolu'nu işgal kılıp alış faaliyeti gitti. Binaen bir neçe yıl devam etedigen Kurtuluş Harbi başlandı. Kurtuluş Uruşu'nun son baskıcı 30 Ağustos 1922 yılı kazanılgan baş kumandanlık meydan harbi bo'lgan. Bu muvaffaqiyat mustaqil Türkiye Cumhuriyeti'nin icat etilişiga fırsat yarattı. Mustaqillikning ta'minotchisi qahramon ordumuzning va millatimizning zafer bayramını kutlaymiz.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Seljuqi karvonsarayları, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yolumuzda Anadolu'nun asırlar davomida şark ve garbini birbirine bağlayan tarihi ticaret yollarına karatamız. Ushbu yollar üstüde kat götürgen Seljuqi karvonsaraylar, yolg'iz yo'lovchilar qo'noqlaydigan binolar emas, belki xavfsiz ticaret, madaniy aloqa ve davlat tuzumining kuchli sembollari sifatida Anadolu'nun tarixi kimligida muhim o'ringa egadir. Bugun birgalikda Seljuqi karvonsaraylarının UNESCO nuqtai nazaridan nima uchun muhim ekanligi, qanday xususiyatlari bilan ajralib turishi va ushbu merosni kelajak nasllarga yetkazish uchun olib boriladigan saqlash ishlarini ko'rib chiqamiz. Anatoli Seljuqi davlati 12. va 13. asrlarda Anatolidagi tijorat yo'llarini amniyat ostiga olish maqsadida keng bir karvonsaroylar tarmog'ini qurdi. Taxminan bir kunlik yo'l masofasi ko'zda tutilib qurilgan ushbu binolar savdogarlar va yo'lovchilar xavfsiz shaklda qo'noqlaydigan markazlar edi. Yotoq, yemek, ichmek, hayvonlarni boqish va asosiy zaruratlar qondiriladigan karvonsaroylar o'sha davrning transport tizimining ajralmas bo'lagiga aylandi. Shunday qilib Anatoli Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi tijoratning amniyatli shaklda davom etadigan eng muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi. Seljuqi karvonsaroylari UNESCO'ning dunyo merosi o'tkinchi loyihasida Anatoli'ning tarixiy tijorat yo'llarini bir butun sifatida tamsil etuvchi muhim bir nomzodlik dossiyasida o'rin olgan. Ushbu nomzodlikda maqsad yolg'iz bir yer karvonsaroylarini emas, balki ular birlikda tashkil etgan transport va tijorat tarmog'ini

0: O Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
14: It Turkiye Hongia Radio ya.
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

tutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

sarılıp öper koklardan. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana